0: Çok mutluyduk ikimiz.
1: İlaç Gibi Radyo.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimize yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

geldim ben bu yaşama. Neler gördüm, neler geldi başıma. Düşe kalka

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.

0: güneşim. Giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşüm. Ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse. Diz çökerdi kim sevse. Yanağıma son buse. Koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane. Yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa. Bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı. Şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı. Güzerken de güzeldin. Aşk başlar biterdi. Buymuş yazan kaderde. Sözün bittiği yerde. Susarken de güzeldin.
1: Böyle bir geceydi. Hatırlar mısın?

Küp mağrur başını, kırıp sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzel. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldi.

0: Sensizliği gönlüme, yokluğunu içime, ayrılığı kalbime sıkarken de güzeldin. Güzeldin be bir tanem, giderken de güzeldin. Yanağıma son buze koyarken de güzeldin, susarken de.
1: İlaç gibi radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Mehmet Akyüz, Balıkesir'de yaşıyorum. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken otobüsün Altıylı Belediyesi'nin önünde oldum, duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum.
2: İsmim Süleyman Arslan, Balıkesir'de yaşıyorum. Harbi Kız'ı dinlerken Kral FM'de otobüsü gördüm. Şifreyi aldım, otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Arslan ailesine armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 22 Ağustos 2026 Cumartesi 09.06 Türkiye'nin saatleri ve Kral FM'de 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Efendim yeni bir gün inşallah gönlünüzce başlamıştır. Güzelliği yaşadığınız koca bir ömrün yine gönlünüzce olmasını canı gönülden diliyorum. 12'ye kadar hemen duymayı istediğiniz, dinlemeyi istediğiniz şarkılar için, sevdiklerinize ulaşmasını istediğiniz tüm mesajlar için 0532-703-92-00 0532-703-92-00 WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram'dan mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından isteklerinizi, mesajlarınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın her bir yerinde krala selam diyen bütün güzel dostlara Melih'in Sevgi Çemberi'nden aleyküm selam, günaydın, hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

Eyvallah Orhan Baba, teşekkür ettik. Efendim Babalar Restorani'ni Ferdi Tayfur'la başlattık. Orhan Gencebay'la devam ettik ve elbette ki Müslüm Baba bekleyenler radyoların sesini bir kademe daha yükseltip keyifle dinlemeye devam etsinler. Bu arada hemen Samsun'a sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Sevgili Afrikalı Ali biliyorsunuz Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye turuna devam ediyor. Şu an Samsun civarında yoldayken sevgili Safa'nın, sevgili Ali'nin kıymetli oğlu, sevgili yeğenimiz Safa'nın boğazı ağrımış. Geçmiş olsun Safa'cığım, öpüyorum yanaklarından, şifalar diliyorum inşallah. Bir eczaneye uğramışlar. Samsun Devlet Hastanesi karşısı Kavaklı Eczanesi. Sevgili Ali abi ve Selin Hanım, şu an eczanede bizleri dinleyen kralcılarımız ve vesileleriyle bütün Samsun eşrafına, Samsun'daki kralcılarımıza da selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Özellikle Kavak gibi eczanesinden Ali abiye ve sevgili Selin Hanım'a, yine dediğim gibi şu an yolda seyir halinde olan ve eczaneden alışveriş yapan Afrikalı Ali'ye ve sevgili Safa yeğenime selamlarımı, sevgilerimi iletmiş olayım. Safacığım dikkat et kendine canım. Hadi bakalım. Efendim 09.16 oldu saatler. 12'ye kadar birlikte izledik Kral FM'de. Hem WhatsApp'tan hem de Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından mesajlarımız gelmeye başladı. Az sonra mesajları değerlendireceğiz. Güne erken başlayıp çok yol alalım diyenler, haydi bismillah deyip mesaisinde, işinde başlayıp da ekmeği uğruna mücadeleye start verenler, herkese hayırlı işler, gönlünüzce güzel bir gün olsun inşallah.

Evet, Türkiye'de bir Yıldız Tilbe gerçeği var ve iyi ki de var. Selam olsun Yıldız Tilbe'ye. Hoş geldin Melih'in sevgi çemberi İbrahim Tatlıses. Geldim, yerimdeyim. Bursa'da nerede otobüsünüz? Saygılarım da demiş Bursa'dan Umut. Evet, bugün Kral Etkinlik otobüsümüz Bursa'da olacak. Yaklaşık bir 25 dakika, yarım saat sonra Bursa

Kral Etkinlik Otobüsümüzün hangi lokasyonda olduğunu ve kazanmanız için gerekli olan şifreyi sizlerle paylaşacağım. Özellikle Bursa'daki kralcılarımız 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeklerini kazanabilmek için beni dikkatli dinlemeye devam etsinler. Ama öncelikle tüm güzel dostlara hemen bir tavsiyem var. Lütfen tüm telefonlarınıza Kral uygulamamızı yüklemiş olun. Çünkü az sonra vereceğim hem lokasyon hem şifre bilgileriyle birlikte telefonlarınızda Kral uygulamasının da yüklü olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Sevgili Nazlıcan, çok teşekkür ediyorum. Mahsun Kırmızıgül hazır, hemen çalacağız şimdi. Bakalım Almanya'dan Senem. Yine sağlıklı bir güne merhaba demenin kıymetini bilelim. Sıradaki şarkıyı Tosun Paşa oğlum Ahmet Ali Süslü için demiş. Allah bağışlasın inşallah. İnşallah bütün evlatlarımızı vesilesiyle tabii ki. Abi ben Balıkesir'den Adem. 1000 kişilik traktör kabin fabrikasından dinliyoruz. Bir türkü rica ediyoruz. Fabrikamızdaki tüm kaynakçı emekçilere ve ilçem Bigadiçlilere armağanımız olsun demiş kıymetli kardeşim. Biz de bütün emek veren, ter akıtan, alnının teriyle ekmek parası mücadelesi veren bütün emekçi dostlarımıza hayırlı işler, kolaylıklar dileyelim. 0532 703 92 çift 0. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve ayrıca Instagram kullanan kralcılar Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin altından mesajlarını, isteklerini ulaştırmaya devam ediyor.

Eyvallah, çok sevip bir ömür boyu mutluluğu hayal ederken bir gün bir bakmışsınız bir kişi Hakk'ın rahmetine irtihal etmiş. Acaba o çok sevdiğiniz insanı kaybettikten sonra bir daha onun yerine birini ya da onun gibi birisini sevebilir misiniz? Bilemiyorum. Arzu eden yazsın. Efendim, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Yaklaşık bir 20 dakika sonra saat 10-10.05 civarı Kral Etkinlik Otobüsümüzün Bursa'da olduğunu söylemiştik. Bursa'da hangi lokasyonda konuşlandığını ve 5 ya da 10.000 TL değerinde hediye çekini nasıl kazanacağınızı sizlerle paylaşacağım. Bir şifremiz olacak. Bu şifreyi de vereceğim. Bilginiz olsun. Arzu Kağan, çok teşekkürler. Erdemli değil mi? Erdemli Mersin'e selamlar olsun. Sevgili dostlar, Yusuf Ayhan ve bütün Mersinliler bizleri dinliyor. Bu konuda birçok mesaj geliyor. Hemen söyleyelim. Yine Konya'dan bir dostumuz da

mesajını göndermiş. Biliyorsunuz ayın 16'sından itibaren Türkiye'de tüm uydu yayınları için geçerli olan frekanslar değişti. Dolayısıyla uydu frekansları ayarlanması gerekiyor. Sizler de uydu alıcınızda lütfen yeniden taramalar yapınız. Bir. İki, eğer yapamıyorsanız ki ben yapamadım evde, bir arkadaşımdan rica ettim, yaptırdım. Dolayısıyla bir

Dediğim gibi frekanslar Türkiye genelinde değiştiği için televizyonlarınızdaki uydu alıcılarınızda yeni frekans ayarlarını yaptırmanız gerekmekte. O yüzden uydudan dinleyemiyorsunuz. Sadece Kral FM için değil, dinlediğiniz başka radyolar, izlediğiniz başka TV'ler de varsa aynıları için de geçerli bu uygulama. Dolayısıyla yeniden uydu alıcınızın taramalarını, ayarlarını yaptırmanız gerekmekte diyelim. Ama hem Kral FM'i hem de Kral Pop radyomuzu kesintisiz bir şekilde dinleyebilmek istiyorsanız 24 saat boyunca hiçbir sorunla karşılaşmadan Kral FM hep çalsın, hep dinleyelim diyorsanız telefonlarınıza Kral Müzik uygulamasını yüklemeniz yeterli.

Evet, bu arada Kral Etkinlik Otobüsümüz Bursa'da az sonra lokasyonunu vereceğim bölgede konuşlandı. Bursalı kralcılarımız özellikle dikkatli dinlemeye devam etsinler. Samsun Terme Fındık Bahçesi'nde sizleri dinliyoruz demiş Funda Hanım. Mila abi yayınlar. Manisa Kırkağaç'tan Mehmet Müslüm Baba çaldık ama inşallah bir kez daha çalacağız. Eşine ve tüm çiftçilere demiş. Güzel yayınların olsun Melih diye gelen bir mesaj. Kardeşim Ferdi'den bir şarkı istiyoruz. Hataylı Allah'a emanet olun demiş. Eyvallah, bir mukabele. Hediyenin bloğu mu diyor, ne demiş? Günaydın abicim, her sabah sizlere bir doz dinliyorum demiş. Ne kadar güzel. Melih Bey, ben Kocaeli Gebze'den Emine ve Selda. Markette aşçılık yapıyoruz, seni dinliyoruz. Bir Sinan Özen şarkısı çalar mısın demişler. Şükrü Tahran, selamlar olsun Bodrum'dan sevgili Alpay, Alpas'tan pardon, selam edelim. Sevgili kuaför Nezihe, Melih'in sevgi çemberi yerindeyim ben, saygılarımla kolay gelsin demiş Aynur Hanım. İyi günler Melih Bey, merhaba, Sivas'tan sevgiler, şarkılar sizlere ve kralcılara gelsin. Bir Serkan Kaya şarkısı istiyoruz. Ayten Telmiye, Adana'ya biz de selam edelim. Günaydın, selam olsun Mersin'den Berfin Rojda. Kral FM, sıradaki şarkılar tüm sevdiklerime demiş. Habibe Karahüseyin'e, sevgili Arkın Gürbaş'a, Salih Çatak'a, İclal Yıldız'a, sevgili Sevinç kardeşimize ve muhterem Pekola da selamlarımızı iletmiş olalım. Şöyle iki keyifli türkü dinleyelim istiyorum. Biraz hareket olsun, tempo olsun. Şöyle kurtlarını dökmek isteyen kralcılarımız varsa onlar da şöyle bir kendine gelsinler. 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından isteklerini, mesajlarını yazabilirler. Gaziantep Abdullah, tekstil atölyesinde çalışanlara demiş. Eyvallah, kolay gelsin sevgili kardeşim. Melih Bey, kolay gelsin. Bir şarkı istiyoruz, çok seviniriz. Yine tekstilci arkadaşlarımız yazıyor. Ordu Çatalpınar, Vedat Hatipoğlu, kuaförde Emir'le birlikte bizleri dinliyorlar. Biz de onlara selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Vesileleriyle bütün kuaför dostlarımıza da selam olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Sevmek kadar güzel bir şey var mı? Hele bir de üstüne seviliyorsan, oh, yemedi yanında yat maşallah. Efendim 10.06 oldu Türkiye'nin saatleri. Alemin en kralı kral efendim. Melih'in sevgi çemberinde ikinci saatimizin startını vermiş olduk. Bugün dediğimiz gibi kral etkinlik otobüsümüz Bursa'da olacak demiştik. Ve şu an eğer Bursa'daki kralcılarımız bizleri dikkatli dinliyorlarsa lütfen öncelikle telefonlarınıza kral uygulamasını yüklemiş olduğunuzdan emin olun. Hemen Kral FM etkinlik otobüsümüzün lokasyon bilgisini ve 5 ya da 10.000 TL değerinde hediye çekini kazanabileceğiniz şifremizi sizlerle paylaşıyorum. Kral etkinlik otobüsümüz şu an Bursa Büyükşehir Belediyesi karşısında Ankara yolu cadde üzeri Ankara yönünde. Evet, Kral etkinlik otobüsümüz şu an Bursa Büyükşehir Belediyesi karşısında Ankara yolu cadde üzeri Ankara yönünde sizleri bekliyor. Ve ilk giden kralcımız Uludağ şifresini, şifremiz bugün Uludağ, Uludağ şifresini vererek inşallah 5 ya da 10 bin TL değerinde hediye çeki kazanacak. Bakalım o lokasyona en yakın kralcımız kim, ilk giden kralcımız kim, ilk talihlimiz kim olacak hep birlikte öğreneceğiz. Kral FM etkinlik otobüsümüz şu an Bursa Büyükşehir Belediyesi karşısında Ankara yolu cadde üzeri Ankara yönünde ve hediye çekini kazanmak için gerekli olan şifremiz Uludağ. Şifremiz Uludağ. Bakalım hangi kralcımız gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Kazanan talihlimizin duygularını, ismini az sonra kendi sesiyle de inşallah sizlerle paylaşacağız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Türkcell'le bağlan hayata. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
8: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Fütü deyince vatan.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Türk'te bulacaksın.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Türksel çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
10: Türksel'le bağlanan hayata.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Kral FM otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
13: Merhabalar, ismim Mehmet Akyüz, Balıkesir'de yaşıyorum. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken otobüsün Altıölü Belediyesi'nin önünde oldum, duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum.
14: İsmim Süleyman Arslan, Balıkesir'de yaşıyorum. Harbi Kız'ı dinlerken Kral FM'de otobüsü gördüm, şifreyi aldım, otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Arslan ailesine armağan ediyorum.
12: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
15: Melih'in sevgi çemberi.

0: Efendim saatler 10.24 olduğu Kral FM'deyim. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikte olacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Ve bugün Kral etkinlik otobüsümüzün Bursa'da olduğunu ve lokasyon bilgileriyle birlikte şifremizi sizlerle paylaşmıştık. Bugün Bursa'da kralcılarımız yine Kral etkinlik otobüsümüze doğru koşuşturdular ve kazanan talihimizi ben de şimdi sizlerle birlikte öğreneceğim. Hemen bakalım bugün hediye çekimizi kazanan Bursalı talihli kralcımız kim?
1: Ahmet Kenan Barışlı, Erzurumluyum. Bursa'da ikamet ediyorum. Melih'i dinlerken otobüsün Bursa Belediyesi'nin karşısında olduğunu öğrendim. Şifremi söyleyip hediyemi aldım. Uzun yıllardır Kral FM dinliyorum. Harika eserlerle zamanımı geçiriyorum. Sıradaki şarkıyı da ailemlere hediye ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Efendim biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle iyi günlerde kullanın inşallah. Kral dinleyenler kazanmaya devam ediyorlar. Kral etkinlik otobüsümüz her gün bir ilimizde farklı lokasyonlarda. Sizler de gün boyu Kral'ı dinlerseniz dediğim gibi hem lokasyon bilgilerini hem de şifreleri alarak inşallah sizler de hediye çeklerimizin talihlileri olabilirsiniz. Bursa'dan imdat Cengiz Kurdoğlu şarkısı istemiş. Çalacağız tabii kıymetli kardeşim. Bakalım şöyle bir mesajlara. Abi İzmir'den Bahadır, canımdan çok sevdiğim Ümit Salim için sıradaki Bahar değil mi? İzmir'den Bahar, canımdan çok sevdiğim Ümit Salim için bir şarkı istiyoruz. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz demiş. Söyledik tabii ki. Oh ne güzel. Sevenler birbirleriyle mutlu olsunlar. Uşak'tan Ali Türkmen, amcaoğlu Cihangir için bir şarkı istemiş bizden. Hemen ne yapalım? Şöyle keyifli şarkıları güzel yüreklere, sevgi dolu gönüllere, krala gönül verenlere Melih'in sevgi çemberinden armağan etmeye devam edelim.

Eyvallah, eyvallah. Bazı şarkılar gerçekten böyle alıyor bizi bizden götürüyor. Şahane yazana, besteleyene, okuyana ve bizlere ulaştırana teşekkür etmiş olalım. Efendim Alemin En Kralı'nda Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz. Hayırlı cumartesiler. Çorum'dan yazıyorum. İmparator'dan bir şarkı. Bugün iki tane çaldım ama sonra bir daha çalalım tabii ki. Ankara Kızılay'dan ne demiş? Kahvehaneden Evren, şarkı eşim ve kahve müşterilerine armağanım olsun demiş. Peki efendim. İzmit'ten Erdinç, Kandıra'da Fındık Tarlası'nda sizleri dinliyoruz. Müslüm Baba'dan bir şarkı, Altaş ve Çelik ailelerine biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim bakalım şöyle yayınlar. Uzun Yol Kaptanı Osman Baydoğan şu an Niğde'de sizleri dinliyoruz. Tüm kaptanlara, sevdiklerime, eşime ve torunlarıma demiş. Maşallah Allah kavuştursun. Hayırlı yayınlar. Melih Adana'dan Yusuf Sert. Şu an hafriyat işindeyiz. Şoför ve operatör arkadaşlar her zaman olduğu gibi kral dinliyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı demişsiniz. Kolay gelsin kral çalışanları. Eyvallah, teşekkürler. Pendik Kaynarcı Erol. Müslüm Baba'dan çalacağız. Gümüşhane'de olan eşim Semine ve oğlum Hamza Alptuğ her gün için gelsin. Peki. Hemen devam edelim o zaman. Şöyle keyifli şarkıları sıralayalım. Efendim 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına mesajlarını, yorumlarını yazmaya devam ediyorlar. 12'ye kadar vakti en güzel haliyle değerlendirmeye devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128.

0: okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Honda yanımda kullanıcılarına özel seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çip para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para SMS'le katılan 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Efendim, saatler 10.52 oldu. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Şahane mesajlar geliyor, muhteşem güzel duygular ve sözler geliyor. Şımartıyorsunuz beni, çok teşekkürler. Merhaba Kilis'ten Bekir Çeliktaş, iyi yayınlar, iyi ki varsın. 15 günlük hasret sona erdi kulaklığıma ve sizlere kavuştum. Şükür krala selam, damara devam demişler. Ne güzel ya. Söyleseydim bir kulaklık hediye ederdim ben sana. Efelerden, Nazilli Demircilerden, İbrahim Kocaman, tüm kral dinleyicilerine ve tüm çiftçi kardeşlerime Müslüm Baba demişsin ki yeni saatin startında Babalar Restoran'ın muhteşem örneklerini dostlara hemen armağan edeceğiz. Merhaba, kolay gelsin. Ben oradan Fındık Bahçesi'nden dinliyorum. Rica etsem bir şarkı çalar mısınız demişler. Efendim, bu arada tabii Ordu'da, Giresun'da ve Karadeniz bölgemizin hemen hemen her yerinde artık fındık hasatları başladı. Mesajlar geliyor. Ben de şimdi sevgili Dursun'la, Dursun Konya ile mesajlaşıyorum. Şu an sevgili Necla İnge'mizle birlikte fındık bahçesinde fındık topluyorlar. Ne kadar güzel. Allah kolaylıklar versin. Sevgili Dursun oraya ses bombası koymuş. Telefonuna bağlamış aynı zamanda. Dolayısıyla hem gümbür gümbür kral dinliyor. Bir yandan da Necla Yenge ile birlikte fındık topluyorlar. Allah kolaylık versin. Dursuncum, çok öpüyorum seni. Her şey gönlünce olsun. Dursun'a yazdım. Dedim ki benim istikakımı da istiyorum. Fındıklarım gelsin. O da hemen yazmış. Diyor ki yengen diyor ki gelip önce bir toplasın. Doğru söylüyorsun. Hak edilmeyen, emek verilmeyen hiçbir şeyin karşılığı olmaz. Doğru. Ama bu arada tabii çiftçilerin genelde böyle mevsimsel dönemlerde hasat yapacakları ürünler ile ilgili çalıştıracak eleman bulabilme sıkıntıları da had safhada. Mesela şu an fındık hasatında bunu yaşıyor birçok üretici. Dolayısıyla gövmeyler yüksek, yemek veriliyor ama çalışacak adam bulunamıyor. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Dursun, gövmeye yüksekse, yemek güzelse vallahi bilmiyorum. Geleyim diye düşünüyorum. Fındık işçiliğine başlayayım. Dursuncum, eğer yövmiyede anlaşırsak. Her şey gönlünüzce olsun. Kolay gelsin çalışan bütün güzel dostlara. Allah yar ve yardımcılarımız olsun. Cümlemize inşallah.

0: gelir.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar söz konusu hattın Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın faaliyete geçmesiyle ülkedeki günlük elektrik arz süresinin artacağını kaydetti. Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk bir alanı küle çevirdi. Avrupa'da yılbaşından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu. Doğa rekora koşuyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlatılan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle bir ayda 100 milyon 182 bin adet içecek ambalajı toplandı. Verileri paylaşan Çevre Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı dedi. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Belediyesi geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor. Atıklarını mobil sıfır atık aracıyla sıfır atık marketine teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor. Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin %34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir. Dünyada bu yıl devreye alınması planlanan yeni batarya kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektriğin %34'ünün depolanarak güneşin olmadığı zamanlarda kullanılabileceği öngörülüyor.
4: Çevre Bülteni.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Melih'in sevgi çemberi.

Babalar Wrestling'i başladı. Ferdi Baba rahmet olsun, mekanı cennet olsun. Efendim, alemin en kralında artık son saate girdi ki 12'ye kadar inşallah Melih'in sevgi çemberinde güzellikleri paylaşmaya devam edelim. 0532 703 92 0 WhatsApp mesaj hattımızdan ve Instagram kullanan kralcılarımız da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından da yine mesajları gönderiyorlar. İyi yayınlar.

Konya'dan Neşe Kaya selamlar demiş. Aleyküm selam efendim. Hacer Atik selamlarımızı iletelim. Sivas'a Bekir'e selam olsun. Melih Bey Gaziantep Karşıyaka Mahallesi'nden Hülya Kaya. Herkese selamlar demiş. Biz de selam edelim. Ayla Okumuş Enez'de yine Kara İncirli'de ne yapıyorlar? Konteynerde dinliyorlar. Harika. Musa Avşar selamlar gönderelim. Samsun Terme Fındık Bahçesi'nde sizleri dinliyoruz. Bir parça çalarsanız memnun oluruz demiş Funda Hanım. Melih Bey Hatay Antakya Güzel Burç Mahallesi'nden Gürcan Şabanoğlu iyi yayınlar. Yayın ekibi aracınız Hatay Antakya'ya da gelsin bekleriz demişler. Tabii ki planlar yapıldı. İnşallah her gün bir ilde oluyor Kral Etkinlik Otobüsümüz. Samsun'dan Hamide severek dinliyorum. Müslüm Baba çalacağız. Samsun Terme Fındık Bahçesi'nde dinleyen dostlarımız selamlar olsun. Uşak Banaz, Melih kardeşim selam. Hüseyin Altın'dan bir şarkı demiş. Kral abim Diyarbakır'dan saygılarımla Müslüm Baba'dan bir şarkı çalacağız. İzmir'den selamlar diyen dostumuz aleyküm selam. Sevgili Yusuf Özen'e ve Mustafa Mert Bayrampaşa'dan hayırlı yayınlar şarkılar kralcılara gelsin. Çiğdem Bulga'ya selam edelim. Caner Boztöp'e teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Ve Erdinç Altaş o da bizi fındık tarlasında dinleyen dostlarımız arasında. Mesajlar yoğun inşallah elimizden geldiğince vakit geçtiğince dinletmeye gayret edeceğiz. Şöyle dostlarımızın isteklerini yerine getirelim. Babalar Resteri'nin güzel örnekleri kralcılara yakışır bir şekilde gelmeye devam etsin. 12'ye kadar kraldayız.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Bahçeli.
1: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 17-24 Ağustos tarihleri arasında...

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı.
1: Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Eyvallah. Rahmetle anıyoruz, saygıyla, özlemle anıyoruz Baba Müslüm. Ankara'dan Salih Polat. Tüm saygı ve sevgiler sizlerin olsun. Sizleri seviyoruz demişler. Allah razı olsun. İstanbul Yenibosna Sibel diye gelen bir mesaj. Bakalım. Aleyküm selam diyelim biz de. Gaziantep'ten Adem Savun. 93'ten beri kral dinliyorum. Şarkı iş arkadaşlarıma ve tüm uzun yol kaptanlarına. Allah kolaylıklar versin inşallah. Ordu Ünye Saraycık köyünden şu anda bahçede fındık topluyoruz. Tüm emekçilere selam olsun. Güzel bir şarkı demişler. Eyvallah. Bütün emekçilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yiğidolar şehrinden Oğuz Murat Göyebakan'dan bir şarkı. Tüm belediye çalışanlarına. Diyarbakır'dan bir istek parçam olacak. Beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Müslüm Baba şarkısının ikincisini dinleteceğim şimdi. İnşallah siz de hoşnut ve mutlu olursunuz. Günaydın Adana'dan Bülent, 60 derece. Adana'da sıcağında sizleri dinliyoruz. Programınız harika geçiyor. Müslüm Baba'dan bir şarkı, canım eşim Seher ve çocuklarım Murat ve Yiğit için demiş. Allah bağışlasın. Efendim gerçekten Adana'yı birkaç kez gitmiş olan birisi olarak, o sıcaklarda, oralarda bulunmuş birisi olarak gerçekten oraya alışmış, o coğrafyanın şartlarıyla yaşamayı tabii ki mecburen kabul etmiş. Vücudunun bünyesi bunu kabul etmiş. Bütün Adanalılara selam ediyorum ama Adana'ya giden dostlarımızın da Adanalı dostlardan tavsiye almadan sokağa çıkmamalarını da hemen hatırlatmış olayım. Şaban Bulut Kuşadası'na biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Efendim artık son demleri yaşamaya başladığımız şu dakikalarda Kral Efendim İlihin Sevgi Çemberi'nde bütün güzel dostlara şahane bir Müslüm Baba şarkısı daha dinletelim. Sonrasında hem seçtikleriniz hem seçtiklerimle 12'ye kadar muhabbeti paylaşmaya devam.

0: döne.
1: Korkunun ecele faydası yok demiş atalarımız. Sütten ağzı yanan her ne kadar yoğurdu üfleyerek yese bile yine de sevgide ihanete uğramış, yanlışa düşmüş ya da karşılık bulamamış kim varsa bir daha sevmekten imtina ediyor. Ama yapmayın, sevin kardeşim, sevmekten korkmayın. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İbrahim Çakır, annemle sizleri dinliyoruz. Ablam Meral'in doğum günü. Nice yıllar dileklerimizi iletelim. Ablanla birlikte bugün doğum günü olan bütün dostlarımız, iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Kral Çalışanları şarkıyı çok sevdiğim yakın arkadaşım Ahmet Öztürk'e istiyorum demiş mesajında. Bakalım Besti'den selamlar. İmparator'dan bir şarkı Gönül Öztaş. Allah'a emanet olun diyor bilmukabele. Melih'im selamlar Bursa'dan Kaynakçı Yaşar. Kral otobüsü bana 50 metre uzaklıktaydı ama ben şu anda Marmaris Çubucak'ta kamptayım. Yolda da sürekli kral dinliyorum. İş yerinde de aynı. Bugün canım eşim Kadriye'min doğum günü. Onu kutlar mısın demiş. Yenge Hanım doğum gününüz kutlu olsun. Nice sağlıklı yıllara inşallah. Böyle aile saadetiniz, ağız tadınız, huzurunuz daim olsun inşallah. Ne diyelim be abi. Elimizde bir tek silah var, o da dua. İnşallah Rabbim de tüm güzel dualarımızı, tüm güzel dualarınızı kabul etsin inşallah. Hemen devam. Artık son demleri yaşamaya başladık. Evet, keyifli şarkılarla 12'ye kadar muhabbete devam. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2020

0: artı tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İlaç gibi radyo. Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın

0: Akses 25 yaşında.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'in gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Vay diva vay. Aslında genelde hani böyle olur. İstemem yan cebime koy misali ama yine de tabii ki vazgeçmek öyle kolay değil. Dil söylese de kalbin tasdiği elbette ki zaman alıyor ya da bazı insanlar için imkansız bir hal alıyor. Efendim 11.53 oldu Türkiye'nin saatleri. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Harbi Kız'a kolaylık, başarı. Sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın sabah yine inşallah aynı saatlerde 09-12 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: Anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Üzgün olsan ağlasan bugünler yaşanacak. Bazen gözyaşına sebep olanlar yarın sadece bir bakmışsınız ki geçmişinize kalmış. Düştüğünüz yerden tekrar kalkmışsınız. Kırıldığınız yerden tekrar güçlenmişsinizdir. Bunu yaşayarak öğreniyorsunuz. Hayat bazen en güzel yarınlarını en zor günlerin arkasına bırakıyor. O yüzden ağlıyoruz, üzülüyoruz belki ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmeyeceğiz. Bu günler de yaşanacak ve eninde sonunda zorlu günler geçecek kardeşim. Peki sevgili Melih'e çok teşekkür ediyorum. Günlerden cumartesi yeni günde yine beraberiz. Bugün de saatler 14'ü gösterene kadar 2 saat boyunca duygularınıza tercüman olacak. En sevdiğiniz, özlediğiniz ve gündemde olan efsane yorumlar bu frekansta olacak. Doğru yerdesiniz. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

sanki kanat açmış, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünyaya geldin, hoş geldin. Kararan bahtıma bir ışık verdin, daha önceleri

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kral FM otobüsü bugün Bursa'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
9: Merhabalar, ismim Mehmet Akyüz, Balıkesir'de yaşıyorum. Yıllardır Kral FM dinliyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlerken otobüsün 6 Eylül Belediyesi'nin önünde olduğunu duydum. Otobüse gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum.
10: İsmim Süleyman Arslan, Balıkesir'de yaşıyorum. Harbi Kız'ı dinlerken Kral FM'de otobüsü gördüm, şifreyi aldım. Otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm Arslan ailesine armağan ediyorum.
8: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

kalbinizdeki yaraya merhem olmaya gelenlerin de kıymetini bilin be kardeşim. Çünkü bazı insanlar hayatınıza tesadüfen girmiyor. En kırıldığınız anda elini uzatmak için geliyor. Herkes yaranızı görüyor ama herkes merhem olmayı bilmez kardeşim. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan da çok güzel mesajlar akıyor. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Az sonra her birini değerlendirmeye başlayacağım ama öncesinde şöyle şarkılarımızı konuşturmaya devam edelim.

0: sevdiklerim. Yanıyorum, eriyorum sensiz.
1: Gecenin matemi değil midir? Her dinlediğimizde bizi ağlatan şarkı. Geceler hep düşmandır. Hem ne kadar arkadaşım. Gündüzlerden korkar aşıklar. Geceleri döker hep gözyaşı. Derdime ne sigaram çare olur, ne de yıldızlar.

Ya işte böyle akşam çökünce insanın içindeki sessizlik de büyüyor be kardeşim. Gündüz kalabalığa sakladığımız özlem gece olunca tüm ağırlığıyla yüreğimize çekiyor. Sevdiğimizin yokluğunu derinden hissediyoruz. Kimseye anlatamadığımız ne varsa gece hepsini önümüze koyuyor be kardeşim. Vallahi çok, çok güzel bir şarkıydı. Hüzün'ün bu güzel yorumunu tamamlayacak aramızdan erken ayrılan arabeskin çok önemli kıymetli seslerinden biri olan Cansever'i de programımızda ağırlarken onu rahmetle anıyoruz.

Bir yandan bu güzel şarkılarımızı dinlerken bir yandan da şöyle selamları ileten dinleyicilerimizin mesajlarını bir değerlendirelim bakalım. Eskişehir'den Zeynep'ciğim, canımsın benim, ne güzel şeyler yazmışsın, eksik olma. Yanaklarından öpüyorum. Marmaris Öğüt'ten Memduh abicim, sen de yoklamada yerini alan krallarımızdansın. Antalya'dan Hüseyin Buğur abimize programımızı zevkle dinleyen dinleyicilerimizden. Ankara'dan Uğur Çiftçi abime bir şarkı istiyorum var bir kız demiş. Ferdi Baba isteklerine yeni saatimizde de yer vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Deniz'in

Aslan. Selamlarını gönderen Mehmet Ali, Büyük Karagöz kardeşimiz de ben de seninleyim harbi kız demiş. Beydağlı selam olsun sana da. Ve son olarak da sevgili Aysuncuğum, canım benim. O da programımızı takip ediyormuş. Bugün çok sevdiği aşkının Barış Yavuz'un da doğum günüymüş. Onu çok çok çok çok sevdiğim dile getiriyor. İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki birlikteyiz. İyi ki seni tanımışım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Benim bankam
1: İş Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de. Benim bankam
2: iş bankası. Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir, altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları

0: kaçırma. Detaylar akbank.com'da.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sakak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Getir. 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntı.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Yolcusuz yolların anlamı olmaz dedi Yıldız Silbe. Sevmeden, sevilmeden de ömür geçmez be kardeşim. Öyle değil mi sevgili Dilara'cığım? Sen çok şanslısın. Hem seviyorsun hem de seviliyorsun. Aykut enişteciğim, sana da sevgiler, selamlar. Bahçede bizi dinliyorlarmış. Kral FM'in şarkılarıyla oh, muhabbette keyifli geçiyor. Sevgili Atlas, onların biricik evladı. Onun da yanaklarını öpüyorum. Mutluluğunuz daim olsun. En kötü gününüz böyle olsun. Bu şarkıda sohbetinizi birazcık renklendirsin. Sevecekle programımızın ilk saatini uğurluyoruz.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 22 Ağustos Cumartesi. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Hafta sonuna yargıdan gelen manşetlerle merhaba dedik. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu sabah Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının Mersin'de bir kişinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Hattın %50 zihinsel engelli raporu olan ve örgüt yöneticilerinden Osman Aslanalı'nın işletmesinde çalışan Ali Kovan adına kayıtlı olduğu belirlendi. Kuriş'in takip edilmemek için kendi adına çıkartılan ya da tahsis edilen bir hattı kullanmadığı değerlendirmesi yapılıyor. Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Gürlek'ten. Bu dosyalardan biri 2019'da Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftine ait, diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası. Böylelikle Nisan'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya yükseldi. 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş dün savunma yaptı. Sistemin temel amacının Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu iddia etti. Belediyedeki alacaklarını tahsil edebilmek için aracılar yoluyla rüşvet verdiğini öne sürdü. Aktaş, belediyeden toplam ne kadar alacağı olduğu yönündeki soruya da net bir yanıt vermedi. Duruşma 25 Ağustos Salı gününe ertelendi. Başkent Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir maden kazası meydana geldi. Bir madenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kocaeli'de bir süredir haber alınamayan 3 kardeşin cansız bedeni Darıca sahilinde bulunmuştu. Bugün 3 kardeş için cenaze töreni düzenlenecek. Kayıp diğer kardeşe ise farklı bir bölgede sağ olarak ulaşıldı. Kenti sarsan olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz kıyısında Karaburun'da bir insansız hava aracı bulundu. İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu araştırılıyor. İsrail'den Türkiye'ye yönelik gelen son açıklamalara başkentten sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Gazze'deki soykırımın baş sorumlusu Netanyahu, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelttiği ithamlarla ne suçlarını örtebilir ne de tarihe geçen vahşetin sorumluluğundan kurtulabilir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı'ndansa Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Bakan

0: Gürlek, Sumut filosuna dönük saldırı gerekçesiyle hakkında dava açılan İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı olarak gördüğünü yineledi. Trump, daha önce de Boğazı Amerikan toprağı ilan edeceğini aktarmıştı. Hürmüz ve çevresinde tüm kontrolün Amerika'da olduğunu öne sürdü Trump, İranlılar bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak doğru anlaşmayı yapmaya hazır değiller ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dansa dikkat çeken bir açıklama var. Pezeşkian, İran güçlü bir konumdayken ve dünya zaferini kabul etmişken savaşı sona erdirmeli dedi. Ukrayna'da ise Rusya'nın alışveriş merkezine düzenlediği İHA saldırısında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 130'dan da fazla yaralı var. Ukrayna lideri Zelenski saldırının ardından Rusya'ya misilleme yapılacağını açıkladı. İsveç'in merkezinde ise küçük bir kasabadan, bir liseden saldırı haberi geldi. Bir öğrenci hayatını kaybetti, biri de ağır yaralı. Saldırı şüphelisinin okuldan mezun olduğu ve liseye kılıçla girdiği belirtildi. Yurda dönelim, orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, yasak olmasına rağmen ormanlık alanda piknik yapan ve ateş yakan kişilerin görüntülerini de paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı uzman personel istihdam edecek. Alımlar 47 farklı alanda yapılacak. Başvuru süreci 21 Eylül'e dek sürecek. Akaryakıta zam geldi. Motorinin litresi bu gece 82 liranın da üzerine çıktı. Özel tüketim vergisinin sıfırlanmasına rağmen son 2 aydaki zam tutarı 18 lira oldu. Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçemeyecek, yani iptal edilecek. Kullanılmamış primler de artık geri alınabilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek. Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de devam ediyor. Dün TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın gemileri festival alanında sergilendi. SAT ve SAS komandoları da gösteri yaptı. Teknofest Mavi Vatan yarın akşama kadar ziyarete açık olacak. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü bugün Bursa'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz
1: bundan Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Galatasaray Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini rahat bir şekilde aldığı Sarı Kırmızılılar Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Ligdeki ilk galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. Son şampiyon A grubu ilk maçında Letonya'yı set vermeden geçti. Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Sultanlar A grubundaki sıradaki maçına yarın Slovenya karşısında çıkacak. 12 dev adam hazırlık turnuvasında son saniye basketiyle mağlup oldu. Ayıldızlılar Turkish Airlines Süper Kupa yarı finalinde Hırvatistan'a 95-94 yenildi. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası hafta ortasına kadar kalacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara ve İzmir az bulutlu 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi nameler, sazlar çalındı. Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi nameler, sazlar çalındı.

Alemi Kralı'nın birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz ki yaz boyunca zaman zaman dinleyicilerimize güzel sürprizler yapıyoruz. Türkiye'nin dünya standartlarındaki tema parkı olan Viyalan'da bir dinleyicimiz yanına 3 kişi alarak gün boyunca 30'a yakın ünitede sınırsız bir şekilde eğlenebilecek. Özellikle nefes kesen 3 saniyede 110 kilometre hızla ulaştırıyor sizleri. Ayrıca 2 farklı tırmanışın ardından şelaleden düşmeye deneyim yaşayacağınız Sulu Parkur Viking'i de kaçırmanızı istemiyorum. İşte bu güzel güne biz de dahil olmak istiyoruz. Eğlencenin tadına varmak istiyoruz diyorsanız adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı hemen WhatsApp numaramıza ulaştırmanız yeterlidir. 0532 703 9200 WhatsApp numaramız olduğunu da hatırlatalım. Bakalım bugünün şanslı dinleyeni kim olacak?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ol. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ama dememek için Emma Sigorta.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: İki toplantı arasında
8: yüksek proteinli bir şey.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

sen de benim gibi sevebilseydin. Nasıl bir sistem var bu şarkıda değil mi? İşte sevgi karşılıklı olunca güzelleşiyor. Tek taraflı sevgi ise insanın kalbini yavaş yavaş yoruyor. Çünkü bir taraf tüm kalbiyle severken diğer taraf sadece uzaktan bakıyorsa, hiçbir şey yapmıyorsa o sevgi zamanla özlemeye, kırgınlığa dönüşüyor. Sevdiğiniz kadar sevilmediğiniz yerde boşu boşuna kendinizi tüketmeyin kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Tabii ki Ferdi babanın şarkılarına doyum olmaz. O halde bir reçete daha yazıyorum. Bir gün gitsen bile hatıran yeter diyoruz.

Şarkıların derinliğine kendimizi kaptırdık, eyvallah, ama bir Elant'a gitmek isteyen dinleyicilerimizin çokça mesajlarını görmekteyim. Bugünün şanslı dinleyicisinin hemen ismini anons etmek istiyorum. Burcu Başak. Bugünkü şanslı dinleyenimiz sensin. Bir Elant'a yanlış kişi alarak gün boyunca sınırsız bir şekilde keyifli bir zaman geçireceksin. Sana şimdiden iyi eğlenceler diliyorum güzelim.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken şöyle mesajları toparlayalım istiyorum. Şaban Bulut Kuşadası'ndan selamlarını gönderen, Kravzor'umuzdan, Erzurum'dan Maviş canımsın. Sıradaki şarkı eminim ki sana iyi gelecektir. Kütahya'dan, Tavşanlı'dan selamlarını gönderen Kravzor'umuz var. Sibel Fatma ve Hacer arkadaşım Hüseyin'e de bir reçete yazarsan şahane olur Harbi Kız demiş. Fatmacığım geçmiş olsun. Başım ağrıyor Harbi Kız demiş. Eşim ve kızım için bir şarkı istiyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Ay Yüce'den Saffet seni de unutmayalım ve son olarak da Celil Berra'da fındık toplarken programımızı takip eden Kravzor'umuzdan Babalar Reisliğine talipmiş. O halde İmparatorun bu şarkısını sana da gönderiyoruz. Erol Dayan'a da selam olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Honda yanımda kullanıcılarına özel seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
10: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
11: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4469.
13: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo

ulaşamadım. Alibi Kralı'nda bugün programımızı nihayete erdirme zamanı geldi dostlar. Benden hemen sonra sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Melis'e de kolaylıklar, keyifli bir yayın diliyorum. Sevdiklerinize musmutlu, güzel bir hafta sonu geçirmeniz, yeni haftayı da birlikte karşılamak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Harbi Kız'dan mikrofonu şarkıları devraldık. Benim için yola çıkma vaktidir. Sevgili kralcılar, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günündeyiz. Sıcak bir öğleden sonrası. Şöyle akşama doğru yavaş yavaş ilerlerken önümüzdeki 2 saatinize eşlik etmek üzere kral şarkılarımla Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi aldık. Bugün programı açar açmaz Bursalı kralcılarımıza sesleneceğiz. Biliyorsunuz kral otobüsümüz diyar diyar dolaşmaya devam ediyor. Bursa'da, bizim buralarda şu anda otobüsümüz. Özellikle Gürsu'da dinleyen kralcılarımız için hemen şifremizi vereyim, konumumuzu paylaşayım. Otobüsümüzün yanına ilk giden dinleyicimize ekipteki arkadaşlarımız Mustafa Kaptanımız ve sevgili Özgür hediye çekini takdim etsinler. Ama telefonlarınızda kral uygulamasının olması şart sevgili kralcılar, bunu özellikle söyleyelim. Şimdi bugünün şifresi yeşil beyaz. Bursa deyince ilk akla gelen iki renk elbette ki. Ve şu anda otobüsümüz Alparslan Türkeş Parkı önünde sevgili kralcılar. Gürsu Alparslan Türkeş Parkı önünde kral otobüsümüz, ekip arkadaşlarımız, gelecek olan kralcımızı bekliyor. Şimdiden katılacak olan dinleyicilerimize bol şanslar dileyerek yayınımıza başlayalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: Gözümden öpme. Ayrılıktır derdim. Öpmedim. Ayrılmadık mı? Uğursuz diye Firuze yüzüğünü denize attın. Mavi taş, deniz kızında kolye. Lan sen beni sattın. Yeni ay görünce yüzüne bakardım. Göz bebeklerimde sen vardın. Leyleği havada görmek için seninle yeryüzünü unuturdum. Hasret kurşunu ile dün dört karga vurdum. Gözümden öpme, ayrılıktır derdin. Öpmedim, ayrılmadık mı?

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İremsak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ama dememek için
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Klima deyince...

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Evet sevgili kralcılar, kral otobüsümüz Bursa'da, Bursa'nın Gürsu ilçesindeydi. Programı açar açmaz hem şifremizi verdik hem konumumuzu söyledik. Otobüsümüzün yanına ilk giden kralcımız Ajda olmuş. Ajda Zümrüttaş isimli kralcımız. Arkadaşlarımız hediye çekini takdim ettiler kendisine. Şifreyi doğru söyledi. Telefonunda kral uygulamamız vardı. Sevgili Ajda, iyi günlerde harca. Hediye çekini harcadıkça da bizi hatırla, duyuyorsun şu anda bizi. Selamlarımızı iletelim sana. Şansın hayatın boyunca hep böyle yaver gitsin inşallah. Şöyle bir sesini duyuralım kralcılarımıza. Sonra da sıradaki şarkımızı hem sana hem de sevdiklerine armağan edelim.
1: Merhabalar, ismim Ajda Zümrüttaş, Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM'de Melis'in anonsunu duydum. Gürsu'da otobüse geldim, şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Teşekkürler Kral FM.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında en güzel şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Hediye çekimizi verdik. Kral otobüsümüz bugün Bursa'da, yarın Bursa'da, pazartesi günü akşam vaktine kadar, yani 18-19'a kadar yine Bursa'da sevgili kralcılar. Hem bizde hem kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'da hediye çeki dağıtmaya devam edeceğiz. Bursalı dinleyicilerimize bir kez daha duyurmuş olalım. Bursa'da zaten yer gök kral efem. Birebir şahit olduğum bir durumdur bu. Sağ olsunlar, bizi her daim dinliyorlar kralcılarımız. Şimdi yavaş yavaş sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. Zamanımız geldi. Şöyle hatırlatmalarımı yapayım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz vakit fırsat buldukça. Arama kısmına Instagram'da kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank.
0: İlaç gibi radyo.
4: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
5: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
6: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
8: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Balkon.tr'de.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Karnın zil çaldığında

0: liraya. Xiaomi Redmi Buds 6 Play TWS Bluetooth kulak içi kulaklık 749 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Yandık sevda ocağında. Şarkıyı ilk dinlediğim anda Azer Bülbül'ün sesini duyar duymaz böyle biraz daha ses verdiğimi hatırlıyorum. Kral FM'de son zamanlarda çok sık duyduğunuz bir şarkıdır. Mahsun Kırmızıgül çok güzel bir vefa örneği göstermiş bu albümünde. Gönlümdeki şarkılar adını verdi bir de. Hani insanın çocukluğunda çok dinlediği, çok denk geldiği, farkında olmadan çok fazla etkilendiği ilk gençlik yıllarında şarkılar vardır ya, onları topladı. Bu şarkı da onlardan bir tanesi. Çoğu gitti, azı kaldı. Yandık sevda ocağında. Çok güzel bir diyet olmuş. Azer Bülbül'e rahmet dileyelim, Mahsun Kırmızıgül'e de. Başarılar ve uzun sağlıklı ömürler dileyelim. Yavaş yavaş mesajlarımıza geçelim. Şimdi bugünün ilk selamını Şırnak'a göndereceğim. Cizre'de bir kardeşim dinliyor beni, kuaför Süleyman. Abla demiş, seni dinliyoruz. Sıradaki şarkını benim için çok değerli, çok kıymetli olan bir misafirime armağan etmek istiyorum. Ayhan Bey'e mümkün mü? Tabii ki mümkün. Çok da güzel bir şarkım var sırada. İnşallah hala dinliyorsundur Süleyman. Hatta misafirin de yanındadır umuyorum. Çünkü ilk dakikalarda göndermiş mesajı. Anca geçiyoruz sohbete, muhabbete. Duyuyorsunuzdur umuyorum. Almanya'dan, Münih'ten Ebru'cum dinliyor. Ebru ile hafta sonları sık karşılaşırız. Tatil için Türkiye'ye gelmişlerdi. Şimdi dönüş yolculuğuna geçmişler. Yolda dinliyoruz abla seni. Eşim için, Hüseyin için bir şarkı çalar mısın demiş. Tabii ki çalarım seve seve. Yolunuz açık olsun. Sağ salim gidin. Yani şu an dönüş yolculuğunda olan çok gurbetçimiz var. Gelenler de vardır mutlaka ama dönenlerin sayısı herhalde gelenlerden daha fazla. Hepinize sağ salim yolculuklar. Özellikle arabayı kullanan kral şoförler başta olmak üzere eşlerine, evlatlarına, ailecek kalabalık yapılıyor bu yolculuklar genelde. Hepinize selam ediyorum. Sıradaki şarkılarım sizin olsun.

0: Kral FM Haber.
1: 22 Ağustos Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısının perde arkasını anlattı. Tel Aviv'in saldırısını Türkiye'yi kışkırtma veya seçim öncesi siyasi hamle olarak nitelendiren Tom Barak, Ankara'nın itidalli davrandığını söyledi. Adalet Bakanlığı'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Gürlek, İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında bugün yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. İkinci dalga operasyon geldi ve 3 ilde 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Bir şüphelinin de arandığı ifade edildi. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tunay Kuriş ve Erhan Yılmaz'ı Muğla'ya götüren aracın da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Eski bakan aracın bilgisi ve izni dışında

0: kullanıldığını söyledi. Aracı kullanan Mehmet Özmen hakkındaysa FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonu hattının da Mersin'de bir kişinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Faili meçhul iki dosya daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Gürlek'ten geldi. Bu dosyalardan biri 2019'da Osmaniye'de evinde ölü bulunan Ala çiftine ait, diğeri ise 2015 yılında işlenen bir seri cinayet dosyası. Böylelikle Nisan'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda aydınlatılan dosya sayısı 36'ya ulaştı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün maden kazası meydana geldi. Bir madenci hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 19 kişi yaralandı. Ankara Valiliği, Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında ilk tespitlere göre çalışma sahasının arkasında tavan çökmesi sonucu oluşan basınca bağlı olarak savrulmalar neticesinde maden kazası meydana gelmiştir açıklaması paylaştı. Çınarcık'ta denize girmek yasaklandı. Yalova'nın deniz suyu analizlerinin ardından Kestanelik'le Karpuzdere mevki arasındaki bölgede denize girmek ikinci bir duyuruya dek yasaklandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı uzman personel istihdam edecek. Alımlar 47 farklı alanda yapılacak. Başvuru süreci 21 Eylül'e dek devam edecek. Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Artık konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek, yani iptal edilecek. Kullanılmamış primler de geri alınabilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvuru yapmak zorunda. Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü yürürlüğe girecek. Türkiye'de araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027'den itibaren üstlenecek Turka, 81 ilde uygulayacağı sistemin ilk örneğini İstanbul'da tanıttı. Yapay zeka ve temassız ölçüm teknolojilerinin kullanılacağı merkezlerde muayene süreci anlık takip edilebilecek, bekleme süreleri azaltılacak ve kartla ödemelerde komisyon alınmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp, teknolojinin, güvenliğin, vatandaş memnuniyetinin ve çevre duyarlılığının bir araya geldiği, yeni bir sisteme dönüştürdüklerini kaydetti.
1: 15 Ağustos 2027'ye kadar bu örnek istasyonda yeni teknolojiler, yazılımlar ve ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde denenecek. Ekipman karşılaştırmaları ve yazılım güncellemeleri yapılacak. Operasyonel süreçler tek tek doğrulanacak, teyit edilecek. Ve burada elde edilecek deneyimlerin sonuçları ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde hizmet verecek araç muayene merkezlerine aktarılacak. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki araç muayene merkezlerinde görev yapacak çalışanlar teorik eğitimlerinin ardından burada gerçek araçlar üzerinde uygulama eğitimde alabilecekler. Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız. Bu anlamda aracın MR'ını, tomografisini çekeceğiz dersek yanlış bir ibarede bulunmamış oluruz.
0: Bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü bugün Bursa'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de ilk galibiyetini rahat bir şekilde aldığı Erzurumspor'u 4-0'la geçti. Son şampiyon gelecek hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Süper Lig'in ikinci haftasında bugün 3 maç var. Saat 19'da Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa'yı, Rize Spor'da Samsun Spor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Fenerbahçe Konya Spor'u konuk edecek. Amirli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. Letonya'yı set vermeden geçti. Melisa Vargas 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sultanlar A grubundaki sıradaki maçına yarın Slovenya karşısında çıkacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul yarın parçalı bulutlu 32, Ankara açık 35, İzmir açık 37, Bursa ve Antalya az bulutlu 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Tema Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Evet, hafta sonları Kral FM'in Kral ablalarıyla çok sık buluşurum ben. Sağ olsunlar, radyolarını hiç kapatmıyorlar. Dinliyorlar, selamlarını gönderiyorlar. Mersin'de, Tarsus'ta Ülke ablam vardır. Arada bir böyle selamını gönderir. Fotoğrafını gönderir. Güzel bir yol fotoğrafı çekip göndermiş. Demiş ki, oğluma gidiyorum Melis. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ankara'ya doğru seyir halinde şu anda. Otobüs yolculuğu yapıyor. Kulağına takmış kulaklığını. Bizim şarkılarımız eşliğinde evladına kavuşacak. Çok selam edelim ona da. Ülke ablacığım, hayırlı yolculuklar diliyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Honda yanımda kullanıcılarına özel seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. İki toplantı arasında
5: yüksek proteinli bir şey.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

0: Unutkanlığım oldu. Unutkanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yorgun kes. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mı?
1: Evet sevgili kralcılar, şöyle bir babalar resiteli yapalım. Müslüm Baba'nın, Ferdi Baba'nın, İmparator'un, Orhan Baba'nın sesini özledik değil mi? Ara verdik epey bir. Açalım radyomuzun sesini dinleyelim şimdi. Müslüm Baba ile başlatacağız yolculuğumuzu. Şimdi bizim kral otobüsümüzün Mustafa Kaptanı'na, Kral Kaptanı'na sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Ondan da Sedat abisine ve Cengiz abisine armağan olacak. Mesaj göndermiş, demiş ki kardeşim iki abim var çok sevdiğim, kıymetlidir benim için onlar. Onlara Müslüm Baba'dan bir şarkı çalabilir misin? Tam zamanında okuduk mesajı. Sedat İnanır ve Cengiz Çelik abilerine, kaptanımızdan hediyedir sıradaki şarkı. Bir de böyle çok özel bir şarkı denk geldi. Müslüm Baba'nın o 90'lı yıllardaki konserlerini hatırlarsınız sevgili kralcılar. Çok kalabalıktır o konserler. Böyle binlerce dinleyicisiyle şarkılarını hep bir ağızdan söylediği konserleri

var ya. Oradan bir kayıtla devam edeceğiz. Aslında bu bir konser kaydı çalacağım şarkı. Alkışlarla başlıyor. Alkışı da çok hak ediyor bu şarkı. Buyurun, Müslüm Baba.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin tüketti bütün varımı.

lale devrim geldi, gönül bahçemim, bahçemim senden gayrı çiçek girdi.

0: yarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, diker şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zamanla aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Radyoların kralı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Ama dememek için Ema Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma.

0: Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: LÖSEV hayat verir.
5: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Grundig 75 GQ 750A 75 inç 189 santim 4K Ultra HD Google Smart QLED TV uydu alıcılı 44.999 liraya Vivo X300 16'ya 512 GB akıllı telefon 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Ugreen 25.000 mAh 145 Watt PD-QC LED göstergeli taşınabilir hızlı şarj cihazı Powerbank hediye. Ayrıntılı bilgi.

arabesk müziğin nasıl kralları varsa kraliçeleri de var. İşte onlardan bir tanesi. Sesi radyomuzdan eksik olmaz. Hem Bergen'de hem de Güllü'yle noktayı koyalım. Müsaade isteyelim kralcılarımızdan. Çok teşekkür ederim her birinize sevgili kralcılar. Canı gönülden dinlediğiniz için. Pazartesi akşam üzeri saat 18'de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yine her zaman olduğu gibi en kral şarkılarda, sohbette, muhabbette buluşmak, görüşmek dileğiyle. Sevdiklerinizle, ailenizle çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tema Toyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye ile Suriye arasında madencilik

birlikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar söz konusu hattın Suriye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Hattın faaliyete geçmesiyle ülkedeki günlük elektrik arz süresinin artacağını kaydetti. Aşırı sıcaklar ve kuraklık dünyayı yakıyor. Orman yangınları 3 ülkenin toplam yüz ölçümüne ulaştı. Rekor kıran sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık nedeniyle çıkan orman yangınları yılbaşından bu yana İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümüne denk bir alanı küle çevirdi. Avrupa'da yılbaşından bu yana 550 bin hektardan fazla alan tahrip oldu. Doğa rekora koşuyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da başlatılan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle bir ayda 100 milyon 182 bin adet içecek ambalajı toplandı. Verileri paylaşan Çevre Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı dedi. En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. Samsun'da sıfır atık uygulaması aile bütçesine katkı sağlıyor. Canik Belediyesi geri dönüştürülebilir atıklarını belediyeye teslim eden vatandaşlara nakit iade ve alışveriş puanı sağlıyor. Atıklarını mobil sıfır atık aracıyla sıfır atık marketine teslim eden vatandaşlara ayrıca gıda ve temizlik paketleri de veriliyor. Bataryalar güneş enerjisindeki üretimin %34'ünü güneşsiz saatlere taşıyabilir. Dünyada bu yıl devreye alınması planlanan yeni batarya kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden üretilen fazla elektriğin %34'ünün depolanarak güneşin olmadığı zamanlarda kullanılabileceği öngörülüyor.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Telefonunuzun alarmıyla uyandınız, aracınıza bindiniz, bilgisayarınızı açtınız. Peki hayatınızın her alanına dokunan bu teknolojinin kalbine tek tuşla yatırım yapabileceğinizi biliyor musunuz? IGC İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fonla, teknoloji devlerine tek fonla erişim imkanı. İş Bankası ve diğer bankalarda.
3: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
2: Zühre Ana özleriyle serinliği hisset. İster suyla, ister sodayla karıştır. %100 gerçek meyve özüyle ferahla. Doğada ne varsa Zühre Ana'da.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
3: Turkcell'le bağlan hayata.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
9: Hesabı alabilir miyim?
10: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran, bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde bu hafta 20 numara.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Hicran şarkısıyla Koray Avcı ve Ümit Sayın'ı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Bahar'ın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Bahar'ın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla 18 numaranın sahibi oluyor. Korkma.

0: 20.
1: En Kral 20 listemizin 17 numarasında sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşini Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemize 17 numaradan giriş yapıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergüneş'e ait olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Semih Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında geçtiğimiz haftalarda sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiye ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Dillere pelesenk olmuş unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı 14 numaraya yükseliyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya'ya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara. Seni

En Kral 20 listemizin 11 numarasındayız. 11 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil bu hafta 11 numaranın sahibi oldu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Teknoklub'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir, altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Teknoklub'a özel 37.990.

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maximum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
10: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
11: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
13: En Kral 20.
11: Listemizin 11 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Öznem Özdil'i dinledik. 10 numaradayız. Dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 8 numarasına yükseliyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı listemizde bu hafta 6 numara.

0: Den yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le listemizin 5 numarasında.
1: Söyle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımında ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: En Kral 20.
6: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında geçtiğimiz haftalarda bir numarada ağırladığımız Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümünde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3'ü dinledik, 3 numaradayız. 3 numarada Kenan Doğulu'nun Zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Sammy Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Ne dağlar diz çöker önümde ya hasret. Ben senden geçerim, sen benden vazgeç.
1: 19 numara.
2: Bir

0: 16 numara.
1: Babaş bir derdim var sorma, derdim inanımda durma.
0: 15 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: 14 numara.

0: En Kral 20 10 numara.
1: Sen eller sen seni dayanamazsın. Bu dünya yeten uyamazsın.
0: 9 numara.
1: Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasını da ararım.
0: 8 numara. Numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz, geceler çekilmiyor sensiz.
0: 6 numara.
1: Bir an onu bulup unutacağım, bu sefer kalbimi avutacağım.
0: 5 numara.

0: 4 numara. Üç numara.
1: Umdum dağlarda karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: İki numara.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile bir basamak yükselerek zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
3: Füsti Şeftali budur.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 22 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Türkiye sınırı yakınındaki Suriye hava üssüne saldırısının perde arkasını anlattı. İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ve Netanyahu'nun seçim hesabı yaptığını söyleyen Barak, krizin büyümesini Türkiye'nin sağduyulu yaklaşımının engellediğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: an tansiyonu düşürmeye çalışarak harika bir iş çıkarıyor ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığındansa İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya dönük kırmızı bülten hamlesi geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Başbakanı için kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu açıkladı. Rusya, Ukrayna lideri Zelenski'nin memleketinde bu kez bir AVM'ye hedef aldı. Saldırıda 11'i çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Ekipler yangını söndürmeye çalışırken ikinci saldırı geldi. İki saldırıda toplam 130 kişi yaralandı, 40'ının durumu ağır. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bunun bedelini kesinlikle ödeteceğiz dedi. Yurtta manşetlere bakalım. Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturmasında üst kademe yönetimin FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıktı. 9 sorumlunun bağlantılarında FETÖ'den işlem görmüş 24 kişi tespit edildi. Şu ana dek soruşturmada Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 15 kişi yakalandı. 5 şüpheli ise firari durumda. Kamuoyunun yakından takip ettiği Alihan Kuris Suç Örgütü soruşturmasına ise bugün ikinci dalga geldi. Gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 12'si yakalandı. Bu isimler arasında dün yakalanan Kuris'in kardeşini Muğla'ya götüren zanlı da bulunuyor. Soruşturma kişilerin örgütsel bağlantıları ve mal varlıkları üzerinden derinleştiriliyor. Alihan Kuris'in kullandığı cep telefonu hattının da Mersin'de bir kişinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi. Nisan ayında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın aydınlattığı dosya sayısı 36'ya yükseldi. Adalet Bakanı Gürlek son olarak 2015 ve 2019 yıllarına ait cinayetlerin çözüldüğünü bildirdi. Ankara Beypazarı'nda Çayırhan Maden sahasındaki madende hava basıncı kaynaklı kaza meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ağır yaralandı. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada 9 şüpheli gözaltında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Yörük etkinliğine katıldı. Yörüklerden destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Verin iktidarı, hizmet nasıl olur göreceksiniz." dedi.
1: Yörük özgürlük demektir. Yörük alın teri demektir. Yörük dayanışma demektir. Biz Türkiye'nin neresinde olursa olsun eğer bir yörük çadırı varsa oraya hizmet götürmeye, eğitim hizmeti, elektrik hizmeti, okul hizmeti götürmeye and içtik, and içtik. Bunu yapacağız ama sizden destek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istiyorum. Verin iktidarı, göreceksiniz hizmette nasıl olur. Ahlaki değerler nasıl korunur. Bunların hepsini yapacağız değerli dostlarım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin yanında olacağız. Ve çocuklarımıza yalnızca geçmişte kalan bir kültür değil, gurur duyacakları bir gelecek bırakacağız. Unutmayalım, bir çadırımız varsa umudumuz vardır. Bir ocağımız tutuyorsa geleceğimiz vardır. Birbirimize sahip çıkıyorsak bu milletin yarınları kesinlikle aydınlıktır.
0: Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı uzman personel istihdam edecek. Alımlar 47 farklı alanda yapılacak. Başvuru süreci 21 Eylül'e dek sürecek. Zorunlu deprem sigortasında değişikliğe gidildi. Artık konut satışı sonrası poliçe yeni ev sahibine geçmeyecek. Kullanılmamış primler de geri alınabilecek. Taşınmazın yeni sahibi 15 gün içinde DASK'a başvurmak zorunda. Sigorta şirketi de başvurudan en geç 24 saat içinde poliçeyi hazırlayarak ev sahibine teslim edecek. Yeni uygulama 4 Eylül Cuma günü başlayacak. Ve okulların açılmasına artık 3 hafta kaldı, hazırlıklar başladı. Okul kıyafeti almak isteyen velilere bir kötü haber de üreticilerden geldi. Üniformalar geçen yıla göre %30 zamlandı. Kıyafet zamı ve özel okul zamlarına bir de kitap ücretleri eklendi. İstanbul'da %50'yi aşan zamlar var. 2025'te 49 bin liraya satılan bir kitap seti bu sene 80 bin liraya satılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ücretsiz kitaplar dışında farklı kaynakların kullanılması ve ücret istenmesi yasak. Ancak bu kurala pek uyulmuyor. Velilerin şikayeti durumundaysa o özel okullara bir takım idari yaptırımlar uygulanıyor. Asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasından kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptali bu yaptırımlar arasında. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan 3. gününde de devam ediyor. Dün TCG Anadolu başta olmak üzere donanmanın gemileri festival alanında sergilendi. SAT ve SAS komandoları da gösteri yaptı. Teknofest Mavi Vatan yarın akşama kadar ziyarete açık olacak. Spor bülteni öncesinde bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral Otobüsü yarın da turuna Bursa'da devam edecek. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında bugün 3 maç var. Saat 19'da Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa'yı, Rize Spor'da Samsun Spor'u ağırlayacak. Saat 21.30'da ise Fenerbahçe Konya Spor'u konuk edecek. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nı galibiyetle açtı. A grubu ilk maçında Letonya'yı set vermeden geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı A grubundaki sıradaki maçına yarın saat 19'da Slovenya karşısında çıkacak. Almanya Süper Kupa finali Der Klassiker'e sahne olacak. Borussia Dortmund'la Bayern Münih saat 21.30'da karşılaşacak.

0: Yumurtalatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

sana bu İstanbul terdamı. Demedim mi Haydar, demedim mi söyle, bu şerefsiz geceler.

0: haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında hayırlı, sağlıklı, keyifli, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. En Kral 20 listemizin hemen sonrasında Alemin Kralı'nda birlikteyiz. Hayatın biraz koşturmacası, haftanın yorgunluğu derken kralcılarımız bir cumartesi akşamına daha geldik. Sevgili kaptanımız yok. Yokluğunu aratmamak için elimizden gelen gayreti gösterelim isterim. Şu anda trafikte bizleri dinlemekte olan kralcılarımız. Önce sabır diliyorum hepinize. Biraz daha dikkat diyelim. Trafik kurallarını lütfen ihlal etmeyelim. Tüm şoför kardeşlerimize, seyir halinde bulunan sürücülere armağan olacak şarkılar. Hani bir taraftan da evlerinde dinleyen kralcılarımız var. Evinde çayını demleyip bir taraftan da kahve keyfi yapanlar vardır. Saat 20'yi gösterene dek Kral FM'de birlikteyiz. Doğru frekansta, doğru yerdesiniz. Hiçbir yere ayrılmayın. İster aracınızda olun, ister evinizde, ister akşam yemeği hazırlığında, ister mutfakta kendinizi yalnız hissetmeyin kralcılar. Gönüllerin taht kurduğu Kral FM'de Türkiye'nin en çok dinlenen radyo istasyonundasınız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Vur sırtına, vur sırtına. Dostun olan vur sırtına.

Ah ne fayda, kenden beyaz ah ne fayda. Bir sanıma yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir hayına yaş dökersin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?
1: Reklamların hemen sonrasında çok fazla araya girmedik. Babalar resteline yer verdik. Ustalara saygı kuşağında kralcılarımızın duymayı istediği, hayatımıza damgasını vurmuş şarkıları dinlettik. Tabii ki Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'i de rahmetle, dua ile anarak kralcılarımızın bizlere nasıl ulaşacağını söyleyelim. 0532 703 92 çift 0 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası 0532 703 92 çift 0. Mesajları ulaştırırken isimleri yazmayı ihmal etmeyiniz. Gurbetçilerimiz, sizleri unutmuyorum tabii ki. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesajlarınızı görüyorum. Bu özel şarkıları tabii ki sizlere ve sevdiklerinize de Alemin Kralı'nda, Kral FM'de armağan ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, zeynemeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara

0: ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Az sonra da ilk saati geride bırakıyoruz kralcılarımız. İkinci saatin içerisine giriyoruz. Bu şarkıları dinlerken aklıma ilk gelen nedense hep kasetleri sardığımız zamanlar vardır. Öncelikle bunu hatırlayanlar var aranızda, değil mi? Yani 90'lı yıllara damgasını vuran usta sanatçıların şarkılarını dinletmeye devam ediyorum. Rahmet ve duayla analım. Kayahan onlardan bir tanesiydi ve sonrasında Nilüfer yorumu, alt fonda duymuş olduğunuz gibi Sezen Aksu'da söz. Hemen bir hatırlatma da yapalım, kardeş radyomuzu bir anons edelim. Radyolarının ikinci kanalını Kral Pop Radyo yapan ve Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'in kardeş radyosunu, yani Kral Pop Radyo'yu dinleyen kralcılarımız, bu şarkıları sizlere de armağan etmek istiyorum. Hani yeri gelmişken kralcılarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olunuz, var olunuz, sizler de iyi ki varsınız.

0: Fotopratik sunar.
1: Fotopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde de hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. İstanbul yarın parçalı bulutlu 32, Ankara açık 35, İzmir açık 37, Bursa ve Antalya az bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tema Otoyolu Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Orhanlı Kavşağı Ankara ve İstanbul yönünde çıkışlar trafiğe tamamen kapalı, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit trafiğe kapalı, trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

mesajlara yer verelim. İkinci saatin içerisinde Samsun'dan Muharrem, Samsun Spor taraftarlarına rica etti şarkıyı. Kapaklı'dan sevgilerini gönderiyor. Sevgili Burhan Tiftik için yer veriyoruz. İstanbul Kağıthane'den İsmail. Şarkıyı tüm çalışma arkadaşlarına Kemal ve İsmail Bey'e hediye ederken Antalya Kemer'den Ayşe Hanım teşekkür edelim. Sağolunuz, hoş geldiniz. Almanya'dan sevgili İsmail ve Serdar Bey ilk saat içerisinde Müslüm Baba yorumuna yer vermiştim. Sizi de unutmayalım. Ankara Çubuk'tan Buse Hanım'a ve ondan da ailesine hediye olsun şarkılar. Türküler üzümüzdür. Türkülerimizden tabii ki vazgeçmiyoruz. Kral FM ailesi olarak, Kral FM çalışanları olarak fazlasıyla şanslı olduğumuz bir konu var. Sesini duymuş olduğumuz ve gerçekten hayatımıza damgasını vuran sanatçıların şarkılarını da, türkülerini de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yani zaten yaşarken Kral FM bu değerli sanatçıların kıymetini biliyordu. Yer verirken de ben bunu hatırlatmak istedim kralcılar. Evlerinde bizleri ağırlayıp dinleyen tüm dinleyenlere armağan olsun. Türkü seven dostlara armağan olsun. Yollarda bizleri dinlemekte olan kralcılarımız, yol uzun ama Neşet Baba rahmet ve dua ilanalım. Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez. İşte o yolu bizlerle yürüyen kralcılarımız. Özellikle sizler için yer vermek istiyorum bu güzel Türkiye'ye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim. Oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Ve geldik veda faslına. Zaman su misali aktı geçti. Kaptan Şener biliyorsunuz izinde. Kaptanımızın yokluğunu aratmamak için elimizden gelen gayreti gösterdiğime inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Katılım gösteren, bizleri yalnız bırakmayan, bulunmuş olduğu ortamlarda Kral FM'ye ağırlayan herkese de bu şarkıları ben armağan etmek istedim. Saat 21'i gösterdiğinde Atadan Müzik Siyafeti Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de kralcılarımızla buluşacak. Pazartesi günü saat 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'ın hemen sonrasında buluşmak, kavuşmak dileğiyle keyifli, sağlıklı, huzurlu

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
2: Anahtar teslim mutluluk.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Ve bir cumartesi akşamında daha saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Şeytanın adımlarına uymayın diyen ve bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir diyen, çünkü Allah haksız saldıranları sevmez diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

şarkılar benden, mesajlar sizlerden diyerek ilk değerlendirmelerimizi yapalım bakalım. Gelişimle birlikte mesajlarınız gelmeye başladı. At abi iyi akşamlar demiş Sivas'tan Murat. Balkonda çayımı yudumluyor seni dinliyorum demiş. Eşim ve çocuklarıma demiş sıradaki şarkılar. Ankara'dan Metin Toktaş bahçede dinliyoruz. Çocuklarım Beyza, Mete Bedirhan ve eşim Filiz için Ferdi Baba'dan denmiş. Viyana'dan Ersoy üçlük demiş. Bodrum'dan Ersinco, Batmanlı Yusuf'a selamlar diyor. Sivas'tan Selvi Han, ablası Suna, İstanbul'da çalışan eniştesi Abdurrahman'a. Hayırlı geceler, yayınlar demiş İzmir'den Toprak. Hoş geldin demiş Kezban, üçlük hazırlamış. Sakarya Pamukova'dan Sultan Doğan, bugün doğum günüm diyor. Şarkılar çocuklarıma, kendisine ve Kral FM dinleyenlerine denmiş. Eskişehir'den Serpil, kızları Lina ve Mislina. Eşi Mustafa, annesi Ayşe için güzel bir şarkı denmiş. Kayseri'den Nevzat, gözümün nuru eşime diyor. Beylikdüzü'nden Sahure, vallahi özlemişiz besi. Allah yokluğunuzu göstermesin. Tokat Erbaa Akçaköy'üne, tütün kıranlara selamlar denmiş. Üsküdar'dan Münise, atacım sen nerelerdeydin? Senin sesini duyunca hemen yazdım kızım Nil ve Azra ve benim için bir şarkı denmiş. Almanya'dan Mustafa Kasapoğlu, yıllar utansını çalarsan sevinirim demiş. Arkadaşım Zeynel Aydoğdu için diyor.

Balıkesir'den selamlar Atay'ı yayınlar demiş. Ahmet Değirmen Boğazı'nda oturduk çayımızı demledik. Kral eşliğinde sizi dinliyoruz denmiş. Eşim Seda, kızım Nehir, oğlum Mustafa Emir için diyor. Selamlar denmiş. İyi akşamlar Atasır'daki şarkıları canım annem ve kızım Azra'ya armağan ediyorum demiş. Sizleri keyifle dinliyoruz diyor. Üsküdar'dan Nil. Trabzon'dan Serkan Yıldız. Evde tek başına fal açıyordum, falım çıkmadı ama Kral FM'de sesini duyunca çok sevindim demiş. Trabzon'dan Serkan, eyvallah. Konya'dan Yusuf, Gökhan Güney'den Konya Çumra halkına ve bana armağan etmiş. Almanya'dan Sinoplu Erdal, istikamet Düsseldorf, havaalanı oradan İstanbul demiş. Hadi bakalım, Allah kavuştursun. Aydın Söke'den Uğur Koca, tüm sevdiklerine. İzmir Ödemiş'ten Nazife, Karadeniz turu için yola çıktık, sizi dinliyoruz. Müslüm Baba'dan. Selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Semra Hollanda'dan. Ata kardeşim, eşim Doğan'ımla. Şu an arabada sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin denmiş. İyi akşamlar Ata abim. Ailecek balkonda seni dinliyoruz. Çekirdeğimizi çayımızla beraber üçlüye talibiz denmiş. Şarkılar sıralanmış. İzmit'ten Fatih mesajını tamamlamış. İlk saatimizin üçlüğü senin olsun bakalım. İzmit'ten Fatih, şarkıların hazır. Keyifle dinle. Şimdi üçlük zamanı.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

İlk saatimizin üçlüğünü tamamladık bu güzel şarkıyla. Yine mesajlara bakalım. Bursa Nilüfer'den sadık bir dinleyici olarak diyor. Taksi şoförü Mustafa. Rümeysa Gül. 12 yaşındayım diyor. Müslüm Baba'dan dinleyin geceler istemiş Rümeysa. Sakarya Karasu'dan Songül Kaboğlu. Üçlüye talibim diyor. Esenyurt'tan Ümit. Dünyalar güzeli eşim Lerin için. Balıkesir Gönen'den Uğur ve Engin. Gönen Belediyesi çalışanlarına. Çamlıbel'den Hikmet. Solmayan Güle. Müslüm Baba'dan. Ordu'dan Fırat. Sivas Cezaevindeki Hülya'ma. Çok değerli arkadaşı Pınar'a. Adana'dan Mehmet Tekin. Yine üçlük demiş. Bakalım şarkılarına. Kocaeli Kartepe'den Hasan Ömer Şahin. Sıradaki şarkıyı kendime istiyorum demiş. Bursa'dan Mert. Güzelyalı'dan Mesut abime ve tüm kralcılara. Samsun Canik Tekne Pınar'dan Nurcan. Eşi Aydın çocukları Aslıhan Onur Mehmet için. Atacığım hoş geldin özlettin kendini diyor. Fransa'dan Mustafa Yayıcı. İyi akşamlar sıradaki şarkı tüm gurbetçilere armağan ediyorum. İstanbul'dan Almanya yolundayız diyor. Ersin, Esra, Ecrin, Emin. Her akşam olduğu gibi bu akşam da tek başıma balkonda dinlemedeyim diyor. Kral ailesine özellikle Harbi kıza armağan etmiş Sultan Gazi'den Sevinç. Samsun Salı Pazarı Yavaş Bey Akmanlar köyünden Erhan Akman köyde evin balkonunda ailece dinlemedeyiz. Canım anneme ve eşime.

nerede bahçeler, nerede sahiller?

0: gözyaşım.
1: Atacığım selamlar demiş. Bursa'dan kaynakçı Yaşar, Marmaris'ten kamptayız diyor. Canım eşim Kadriye'yi armağan ediyorum demiş sıradaki şarkıları. Denizli Nikfer'den Ender hayırlı akşamlar demiş. Seni Darende de dinliyorum demiş Malatya'dan Hüsnü. Kayseri'den Yalçın Durmuş, Neşet Baba'dan tüm kralcılara. Sivas'tan yeğeni Melisa Nur'dan teyzesi Selbihan'a ve eniştesi Murat'a selam denmiş. Onları çok sevdim de iletin demiş. Adana'dan Ayhan Üçlük demiş. Kulaz ailesine ve kral çalışanlarına. Şahin Uysal İstanbul'dan annesi Kadın Uysal'a. Atababa hoş geldin çalışıyorum zevkle dinliyoruz demiş. Eşime ve sevdiklerime diyor. Çorlu'dan Mustafa Çetin selamlar demiş. İstanbul'dan Ahmetcan Karasu'da Fındık Bahçesi'nde İbrahim Emmi'ye. Üçlük denmiş. Alemin Kralı'na Kocaeli'nden selamlar İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı diyor. Üç Kafadar, Özkan Üzeyir ve Yusuf. Selamlar denmiş. Bursa Yenişehir'den İbrahim Karabahtırlı. Mesut abimle oturup seni dinliyoruz. Üçlüye talibiz denmiş tüm Beşiktaşlılara. Bozüyük'ten Zakif, eşi Sena'ya. Sıradaki şarkı çok sevdiğim eşim Tuğba için diyor. Gönen Balıkesir'den bir sevenimiz. Zafer Şentürk, Çankırı'da eşim Demet ve çocukları Muzaffer Nezaket Nimet ile dinliyoruz. Batman'dan Yeter, çok güzel şarkılar demiş. Müslüm Baba'dan unutamazsın da çalarsan sevinirim diyor. Aydın Yeni Pazar'dan Alper. Ailecek bahçede dinliyoruz ata demiş. Selamlar olsun. Kemal Alanya cezaevindeki dayısı Erhan Şimşek ve koğuş arkadaşlarına. Aydın Sivas cezaevindeki Pınarma ve o da arkadaşları Fulya, Gülsüm, Selver ve Büşra'ya. Ilgazlı Sevda Ankara'dan sevgili eşim ve ablalarım Neziha ve İknur.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Atadan müzik ziyafeti.

ve ikinci saatimize giriş yaptık. Bu harika şarkılarla bir haykırıştır arabesk, bir haykırış bu şarkılar. Davutlardan Ali Karayel, eşi kızı Ayşegül, oğlu Faik, Faruk Memiş askerlerimize, Muzaya ailesine denmiş. Lüleburgaz'dan Emir Ali köyünde bulunan ablam, annem ve eşim için diyor Samet. Ordu Perşembe'den Şevki, sahilde çay içerken dinliyoruz. Eşim Yeliz, kız kardeşim Aynur, eniştem Cesur için. Şahin Çelik Kılıç, Alanya Cezaevinde bulunan abileri Mesut Çelik Kılıç, Hasan Çelik Kılıç, Erhan Şimşek, Uğur Gezici, Soner Çaltı ve Koş arkadaşlarına. İstanbul Pendik'ten Selim Satır, Tuzla'da Estelsan fabrikasında gece vardiyasında çalışıyoruz. İş arkadaşlarına ve tüm kralcılara. Ergene Ulaş'tan Fethi, misafirleri Recep Çetin, Orhan Akman'a. Tekirdağ Çerkezköy'den Kral Erkek Kuaför Ramazan Usta, tüm sevenlerine, kralcılara. Gölbaşı'ndan Sema Balkon'da annemle dinliyoruz Emrah'tan bir şarkı. Stuttgart'tan Zafer, beni sevmeyenlere diyor. Espiye cezaevindeki kader mahkumu Sezgin Kalyoncuoğlu'na ve arkadaşlarına demiş bir sevenimiz. Bursa'dan Mert Güzelyalı'dan Mesut abisine, tüm kralcılara. Memduh Toprak Adana'dan, Ceylan'dan bir şarkı demiş, eyvallah.

yayınlar Ata Bey. Sıradaki şarkıyı rica etsem demiş. Konya'dan Nesrin. Adana'dan Faruk. Dinliyor bu garip demiş Cemile. Sivas'tan Önder. Araç içinde dinlemekteyim. Güzel şarkılarınızla yol almaya devam demiş Müslüm Baba'dan. Kütahya Simav ilçesinde mürvetime diyor. Onu çok seviyorum. Ata Baba İstinye'den selamlar demiş Yusuf. Mustafa Furkan Özen, kralın neşesi Ata abi selamlar demiş. Eyvallah Yusuf, hayırlı işler, hayırlı kazançlar. Kuruyemişçiler kralı, Dursun Bey'den Mehmet Usta, eşi Hanife Hanım'a. Mekeci kardeşlerden, Aydın Söke'den herkese selamlar demiş Ferdi Baba'dan. İstanbul'dan Mustafa, canım eşim Türkan ve oğlum Muhammed Efe'ye. Malatya'dan Sude Naz, ailemle çalışırken dinliyoruz. Sürpriz olsun diyor mesajım diyor onlara. Balıkesir Savaştepe'den tüm Kandemirlere sıradaki şarkı demiş. Opel Ali Kandemir yayınlar dilemiş sağ olsun. Kayseri Bünyan Cezaevinde yatmakta olan Hakan Batır, Volkan Türkmen'e diyor. Kenan Yılmaz ve Sevil. Yayınlar demiş şu an sizi dinleyen biricik aşkıma sürpriz yapmak istiyorum demiş. Damlam dünyadaki bütün gürültüleri susturup sadece senin sesini dinlemek istediğim bir ömrüm var demiş. İyi ki hayatımdasın diyor Mehmet. Mehmet aşkını ilan etmiş. Ata abi ben Burak Özen, otobüs yolculuğu sırasında kral dinliyorum. Üçlüye talibim denmiş. Üçlüye talip olmuş Zeynep, Almanya'dan Zeynep. İntizar şarkılarını sıralamış, yayınlar dilerim diyerek mesajını tamamlamış. Zeynep'in üçlüğü hazır, keyifle dinlesin. Ve şimdi üçlük zamanı.

Almanya'dan Zeynep'in üçlüğünü tamamladı. Keyifle dinlemiştir inşallah şarkılarını. İkinci saatimizin üçlüğüydü. Bakalım üçüncü saatin üçlüğü kime kısmet olacak? Akçay'da dinliyor sevgili Arzu. Biz yerimizi aldık, keyifle takipteyiz diyor. Ayaz'ımızın doğum günü demiş. Birazdan pasta çay keyfi yapacağız demiş. Ayaz'ın da doğum günü kutladığımızı belirtelim. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Bu güzel şarkılar Arzu'ya, Filiz'e, Ayaz'a armağan olarak gitmiş olsun bakalım. Selamünaleyküm. Şarkım diyor. Aşkım Büşra'm için Hüseyin Altın'dan. Cennetim sensin istemiş. Çanakkale Bayramiç'ten selamlar diyor Gürkan. Hayırlı

akşamlar Ata Bey. Ağva'da, ay gökyüzünde, bana bakarken balkonda kardeşim de çay eşliğinde sizi dinlemedeyiz diyor. Süheyla. Uşak Eşme'den Nurettin. Oğlu Alperen, abisi Mesut Terzi'ye, bütün uzun yol kaptanlarına. Alanya'dan Perihan, eşi ve çocuklarına. Ergene Ulaş'tan Orhan Akman, eşi Ecem Akman'a. Naciye Kaya, bugün evlilik yıl dönümüm diyor. 27 sene bitti. Eşim Muammer Kaya ile birlikte seni dinliyoruz. Sefaköy Halkalı'dan selamlar denmiş. Tebrik ediyorum. Nice yıllar.

İyi akşamlar alemin kralına. Selamlar demiş Kocaeli'nden Özkan, Üzeyir ve Yusuf. Ergene Ulaş'tan Fikret Optur, eşi Birsen Optur'a. İyi akşamlar Ata abi, hoş geldin. Vallahi özlettin kendini demiş Gaziantep'ten Erkan. Eşi Semra, çocukları Vedat, Eray ve Aytekin'e. Söke Kapalı'nın C3 misafiri Tolga Üresin. Deli kadın seni çok özledi diye seslenmiş bir sevenimiz. Etem, Ali Ağa çay bahçesinde seni dinliyorum demiş. Fatma Hanım bir şarkı Müslüm Baba'dan demiş. Selda, Eskişehir'den Kütahya'ya yolculuktayız. Eşim Nuri, yengem Elif, annem Aysel'e. Bursa, Mustafa Kemal Paşa'dan Ayşegül, komşum Meral'e, kızım Büşra için. Almanya, Stolberg'den Hüsna, kızı bir tanesi Eda Nur'a. 15. yaş günü kutlayacağız tabii ki diyor, kral dinleyerek. İstanbul'dan Ali, seni çok seven şu anda Adıyaman'da olan hekim abime. Servet, İzmir'den büyük bir zevkle dinliyorum demiş. Üçlüye talibim demiş. Tek evladı, kızı, aşkın Ak Yıldız ve eşini armağan ettiğini belirtmiş. Kıbrıs'tan Kübra, tüm kralcılara. Onur Demirtaş'tan Arzu Memiş'e, seni özledim aşkım demiş.

Alemin kralında atadan müzik ziyafeti devam ediyor. Mesajlarınızın maşallahı var. Elimden geldiğince herkesin mesajına yetişmeye çalışıyorum. Konya'dan Saliha, yolculuk yapıyoruz, severek dinliyoruz. Canım eşime, onu çok seviyorum demiş. Alaaddin Halıcıoğlu'ndan eşine, Balıkesir cezaevindeki Esra Halıcıoğlu'na. Şarkışla'dan Zinet, canımız Volkan'a. Alaaddin yayınlar demiş, her akşam keyifle dinlerim diyor. Parkta çay keyfi yapıyorum demiş. Konya'dan selamlar diyor Alaaddin. Samsun Kavak'tan Berber Ramazan Şakar, tüm kralcılara, müşterilerine. İspanya'dan Mehmet Üçlük demiş, annemi çok seviyorum diyerek mesajını tamamlamış. Artvin'den Hatice, Antalya Kaş'ta ablamlarla seni dinliyoruz. Güllü'den bir şarkı. Geçenlerde Artvin'deydik. Yusufeli Barajı'nı görmeye gittik. Oradan da Artvin'e geçtik. Bir yağmura yakalandık. Bir yağmura bardaktan boşalırcasına maşallah. Güzel, keyifli, yamaçta, yeşil ve serin bir yer Artvin. Artvin'imize selam olsun. 8 arkadaş sizi dinliyoruz diyor. Güllü'den bir şarkı denmiş. Alper Su. Gaziantep'ten Burhan.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

İyi yayınlar Ata, Muğla'dan Muzaffer, Mersin'de bulunan Serdar Şahin'e armağan etmiş şarkılarımızı. İzmir Seferihisar'dan Osman abim İbrahim Avcı'ya, arkadaşım Emrullah'a, Giresun'dan Koray, Mustafa abim ve Sabri kardeşim de sizleri dinliyoruz. Tüm kral ailesine. Bursa Demirtaş'tan Saffet, şu an yollarda olan Anlaçlar şoförleri, güzel abilerim ve tüm şoförlere kazasız belasız hayırlı yolculuklar denmiş. Isparta Sav kasabasından Ahmet, şu an sizi dinlemekte olan babam Sinan Pala'ya. Varlığın yeter babam demiş. Kocaeli İzmit'ten Sündüz, tüm kralcılara. Özlem Yücekaya Sivas'tan, yayın saatiniz değişmiş diyor. Evet, hafta içi 3-5'te değiliz artık. Gece 11-1'deyiz. İyi ki varsınız diyor. Merhaba denmiş. Ordu'dan Bilecik'e gitmekteyiz. Şu an sizi dinliyoruz diyor Pakize ve Faruk, kral ailesine ve dinleyenlerine denmiş. Tuğba, eşim için, Rüştü için demiş. Neşe Karaböcek'ten bir şarkı, Gönen Balıkesir'den Tuğba.

Merhaba At abim demiş İzmir'den Ali Günay. Bize de bir şarkı diyor. Yarın doğum günü olan bir tanecik kızım Hira Nur'a. Eşim Saray'a. Seni dinleyen babam Halit Günay ve Esma'ya. Görükle'den Hilmi'ye keyifli yayınlar. Cumartesi gecesinin vazgeçilmezi atadan müzik ziyafeti balkonda. Senem'le seni dinliyoruz İbrahim Erkal'da. Çorlu'dan Gül, Atabey iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Kral Ailesi'ne demiş Gül. Ankara Altındağ'dan Karapürçek'ten Ramazan. Canım eşim Selma'ya. Gaziantep'ten Hayri Yılmaz. Güllü'den bir şarkı demiş. Erzurum'dan selam olsun diyor. Muhammed. Manisa Soma'dan İlker. Ferdi Baba'dan tüm sevdiklerini ve de sevip de anlamayan kişiye. Kayseri'de balkonda kahve içiyor. Eşimle sizi dinliyoruz demiş. Eşim Safiye'ye diyor. Osman. Cezaevinde yatmakta olan kocam Murat Aşiti'ye. Seher armağan etmiş. İzmir Seferihisar'ın sahil kasabasından elektrikçi Emrullah. Tüm dostlara selamlar İbrahim Tatlıses'ten. Ankara'dan Tansel Gündeşli. Eşim Meral Gündeşli. Çocuklarım Emine Gündeşli. Ahmet Eren Gündeşli'ye. Malatya'dan Bülent. Her zamanki gibi kulağımız sende diyor. Giresun Yağlıdere'den Murat Çınar. Yeğeni Tunahan Çınar ve dostu Özgür Çakır'a. Adana'dan selam olsun demiş Vedat Ünsal abime diyor. Bir şarkı demiş Durağan. Bursa'dan Erkan sıradaki şarkı demiş. Çankırı'dan selamlar diyor Hüseyin. Eşim Gülcan'a. Balıkesir'den Mutlu Balaban. Sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı Balıkesirlilere denmiş. Yeni Bosna'dan Gökhan. Hayırlı yayınlar Atababa. Kalbimizi bıraktık. Sesini açtık. Eşimle birlikte seni dinliyoruz. Seviyoruz seni denmiş. Bu akşamki üçlüye talibiz denmiş. Şarkılar sıralanmış. Yeni Bosna'dan Gökhan. Şarkıların hazır. Keyifle dinle eşinle beraber. Şimdi üçlük zamanı.

Paşamızın bu unutulmaz yorumuyla üçlü tamamladık arkadaşlar. Hemen mesajlara dönelim. Gaziantep'ten İrfan. Serviste kaptanımız Ahmet Kaya, Hüseyin Şimşek ve Halil arkadaşlarla dinliyoruz. Atabey her şey gönlünce olsun demiş. Teşekkür ederim. İzmir Seferihisar'dan selamlar diyor Ferdi Baba'dan demiş Alperen. Çanakkale'den kamyoncu Gökhan abime. Antalya Cezaevi'nde Murat Turan, Ferhat Başoğlu, Mehmet İmre, Fahri Özeren. Sıradaki şarkı denmiş. Fransa'dan Ayfer, Hacı İmamoğlu. Şu an çalışıyorum, iş arkadaşım Gülay'la sizi dinliyorum. Ferdi Baba'dan denmiş. Üçlüye talibim demiş. Konya'dan Bekir, şu anda eşim ve annemle yolda dinliyoruz seni. Akçakoca'dan Çağlar. Sıradaki şarkılar yalnız kalanlara denmiş. Eskişehir Cezaevi'ndeki eşim Selçuk'a diyor. Ayşenur, Ferdi Baba'dan bir şarkı. Ankara'dan Efe, anneme, ablama, babama diyor.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

zamanımız kaldı. Son bir değerlendirme yapalım. Mesajlara yönelik Ankara'dan polis Aytaç. Her gün dinliyorum demiş. Eşime, kızım Elif'e, oğlum Osman Efe'ye. Tüm emniyet teşkilatına selamlar, hayırlı görevler. İzmir Seferihisar, Ulamış köyünden Mehmet Üze. Kulağımız sende.

Abi hayırlı akşamlar demiş. Eyvallah Mehmet. Çorlu'dan Halil. Şu an ekip halinde piknikteyiz. Sıradaki şarkı denmiş. Muğla Milas'tan Şenol. Sıradaki şarkı diyor. Eskişehir'den Meryem kardeşim Furkan Usta'ya, Alpas'tan İyi Kana. Furkan'ım seni çok seviyorum diye seslenmiş. Adana'dan Sinem, Antalya Y tipindeki kardeşim Abdullah Şahin, Nesim Erdem ve Selahattin Umaca. Kral ailesi demiş. Sizi Almanya'da Frankfurt'ta giderken dinliyoruz. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Eşim Serkan'a bir şarkı demiş. Serap Serkan'ı seviyor. Nice 22 senelere diyerek mesajını tamamlamış. Samsun Kavak'tan Apo'dan Berber Yusufcan kaçmaz kardeşime denmiş. Sultan Gazi'den Coşkun. Sesini yine duyduk, huzur bulduk. İyi ki varsın, hep var ol demiş. Kıymetli eşim Havva Sakaya. Ankara'dan Nisa. Canından çok sevdiği Efe Can'a. İzmit Radar'dan Nurten, Sema ve komşular olarak makarna kesmekteyiz. Aydın'dan Metin. Eskişehir'de değer verdiğim Süheyla'ya Kara için, annesi Ayşe Kara için, kardeşleri Ünal Mehmet, Arif Kara için, İbrahim Erkal'da. Mehmet Kökçü'den ailesine, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Esenyurt'tan Serhat, abileri Hasan Kemertaş, Ali Doğan, Mahmut Demirkola. Silivri Kınalı Karavan kampında seni dinliyoruz. Yasin Demirtaş ve misafirleri için denmiş.

0: Sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim.
1: Evet, geldik bu güzel cumartesi akşamındaki beraberliğimizin de sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah dilediğini hidayete erdirir diyen, o güçlü olandır diyen, haberiniz olsun ki azabım çok şiddetlidir diyen Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini, korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

Sensizin ertesi yıldız olmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

beyninin içindekiler anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessüm, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun yüzüm olsun. Ne olacaksa olsun.